0: Tamam, burayı şarjı ver. Call for a clear issued multiple EDGs. Vehicles awaiting a valid operator.
1: 1454.